0: kadrosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Uk dedim. Şart Nikita'ya telefon kıldım. Alo dedim. Nikita dedim. Canım dedim. Uzbekistan'a kegin dedim. Desem kim bu dedi. Ben Şerali ben dedim. Kaysi Şerali? Toşkan'da gidelim. Ama ayrı ben irtege yigitim ulan Boraman dedi. Ben dedim koy uçum onu. Uzun gel dedi. İrtesine geldi. Telefon kıldım. Alo Şerali ke. Ben Toşkan'a aeroportka kondum dedi. Hazır Boraman canım dedim. Şart bari boyu anasını gibi de koyuktu. Boynu gibi çatırıyorduk. Kuz çıkıp gitti. Oy Şerali ke. Bunlar koyunu yıkıttı. Beni yıkıtmaydı mı? Sen yam yıkıttı. Bunu piçaktıramaydı. Ha. Bunga nega pichoq turadi? Men aytdim biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'k so'yamiz. Sen bana qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Senga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zingga ursin dedi. Sen palakat degan nima degan? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sheriklarga dedi. Han desam meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan. Bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, sheriklarga, olmalaring nega kichik-kichik? Men aytdim, "Mana shunday qilgan qo'ling, mashinada bo'lib, akashak bo'lib qolsin" dedi. Ha, olmanın kattası şunca buladı. Sen de kança buladı diyorsam, bizde munday, munday dedi. Bizde unday, unday, aş kovak buladı dedim. Seni kellenge okşagan dedim. Oo, bizdeki küçük bu gamınam tamı şirin. Tişlep gördün mü? Desem, tişledim. Tişledim. İçiden bili getip kur çıktı dedi. Ben aydım ol, onu bütün mazası kurttu da, kurtunu ye dedim. Olmanı bir kurt çıkarmış dedik, doğru mu? Aşılayan balo, balan şokta kızıl olma pişken eken, uzun alıp kararsam kurt düşken eken, ben kurtunu yutuvardım kırıp gitti, kaç bizden çıkmayı yere kırıp gitti dedim. kurtunu yiyiş gerek mi dedi, yiyiş gerek dedim. Kim bozarı aylanı yiyip, hani beşik bozarı gibi vardı. Vay, sizlerde antik var. Vay, turubiçka dedi, karan kanday, antik var turubiçka. Vay, yogoç, yogoç. bunu tortamız dedi, tortamız. Zinge soma uyat dedim. Turup içkemez dedim. Biz de bunu çakalaklar çeker dedim. Vay, sizge çakalaklar çekedi. Onu uyuyak olmamaz, joy var, üstü koyup çekedi. Kanday dedim, ayıttım, bolatı olgendeki salon bölgesinde bizde beşik var. Beşike bileydi, su keti bilmeli olmaz dedi, maşin şunda koyardı, su vijeti ötü ketedi. Bilesen mi? Nema vazifesini öteydi, nema dedi, kanalizasya dedi. sizge kanalizasya, yakşı yolga koyulgan, nu, bunun makorkasını kayda olamız. Ayıttım, toşken gitsen bolatı öldür birer dedim. Töyge geldi, közü çıktı. Uzbekler boy, karan şunca adam töyge gelip yiyip içip ortkanını op getirdi. Biz de töyge varıp yiyip içip getişti, pülünü töyleydi. Bana ettim, oynasan pülüm kıstıra dedim. Yok ya dedi, ha? Var ya dedim. Oyunu düştü, ham yapıp getirdi. Şerleke dedi, hansam, ben Toşkan'da kolaman dedim. Ondan ben sana olamam dedim.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: İki iş yokmaz. Dengesi oğayla gaplaşıp oturuşup. Kaniydi. Haftasiga iki gün işlesek de, beş gün dam olsak. İkinci dostu. Kaniydi. Oşa koyan iki gün ham dam oluş konumuza getirir kelsa.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti. Yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. To'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi. Marhamat.
3: Qo'shini o'tadigan g'alivar siyoq. Yigitlar! Kusurumga no attarçını tutup götürüyler. Dokanını kelemuşu. Ah gelin kusurumga. Kolge çüştüğümü itimgen kupak kelleğini kotar. Yaşın geçide. Yaşım ne geçirek? Yapır yaşını. Otuzda. Eğer beni sağlığımda cevap vermesen 31'e tolmuyorsan geliver.
0: Hangi ama? Ustaları.
4: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyin yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odamning qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6 ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni, bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda muzika maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
5: Og'ayni, bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? A nimaga? Men kanni ichaman deyarmish. Endi aziz do'stlar,
6: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Ё бўлмасам, ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкумнинг маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкумнинг маъноси мен сенга заҳар тилайман деган экан.
0: Сангома усталари.

0: ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: O'zbek tiliga davlat maqomi berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz ozgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Shirali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizni tillarga? Tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarga tarjima qilinmaydi deydi. Men aytdim, endi biron bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayevni turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim degan qo'shiqlari bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
3: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tüyeleri bokırıp keler. Erkek tüye de bizden sulu bokırıp keler. Mağan vergen anıtları yesten şıkıp altını bar hak otodu izdep keler. Altını bar otovinden ayrılmayo. Ule mındıp ulen aitsem kayrılmayo. Bir avul bar ulken taunin ayağında. Sol avulga katın bulup bar asında. Sol jaqta de o'z yeringda istab turgin, o'z yering bas, men sorlini suyib jurdin. Mag'layina jazg'anidan ayrilmay, yo, uleman deb ulan aytsam qayrilmay. Karvon julib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir. Jilamag'in yek ko'zing bo'lar so'qir. O'qir biyin, bo'qir biyin barabirgin. Mag'layina jazilg'anga tiye birgin. Mag'layina jazg'anidan ayrilmay, yo, uleman deb ulan aytsam qayrilmay. Men bir ko'ngli kimtik balamin o. G'am alam bin do'mbiramda shalamin o. Sen siyaqti bir suluvdim eri bo'lmay. Bu dunyodan sopoq bo'lib o'tarmin o. Manglayimda surluligin aytmagin o. Aq yo'l suluv avlinga qaytmagin o. Kervan ko'rdim tuyalari bo'kirib kelar. Aq tuyada bizning suluv bo'kirib kelar.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Assalamu alaikum canım. Yaşa.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Sizlere bayram ile buldu öyle dedik erkeğler. Erkeğler soğuğa salam kıdırdı mı sizlere? Bahane tapıştı soğuğa yok. Kımmet yok işte yok. Atırı kereyemez. Gülabar besin güllerem atırı kıdı kere. O gülam kımmet yok sizlere. Lakin bayramıda bizdeki baktığımızda sabırsın. Ayarların bayramıda bizden baktığımızda sabırsın. Lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam. Üçte arak satı olup ikitası hamamga var. Gördükten hatında aldığı günahı yok sveci bu var. Hamamın kristalda bir arağını çıktı da. Dedi ki kaleyi kısa. Kayıp kılmadın mı? Kuzin çıksın. Benim kötü kayıp kıganım yok. Hamamga kırışıp da ikinci arağını içişipti. Kır soğumdan zak suya kılıp. Ağızlardan kopyaları çıkartken bu zaman kaleydi. Kayıp kımadım. Üçüncü arağını ısık parkonası da içişipti. Kayıp kımadım çöte dıptı bittesi. Kimse mal çöte kayıp basmam. Çöte kayıp kımadım çöte. Çöte kayıp. Çöte kayıp kımadım çöte. Ağaynımız var hamam yanında. Ağaynımızdan spirt olamızdı. Bizimki var içeriz. Spirtti de kayıp kılamış. Yürü. Ağaynısının uyga gelişip eşini takılaşıp. Oğlansı hem korkarak yani spit oğulup satsa gerek. Kim o? Adileşemiz.
3: Biz milisyadanmız.
2: Uyda kıçkım yok.
3: Kanakasıgı yok. Kapırmazsız o.
2: Ma odanmazmın.
3: Kimsiz?
2: Ma uyuyagasın arvakıma. Uyda kıçkım yok.
3: Eşini açın. Kaplaşışımız gerek.
2: Ne çıksın o?
3: İki kişimiz.
2: O dile kaplaş orayla.
3: Aç bu man ortağıyım ben. Ula korktu var diye adam ya. Eşini açın. Hamamdan kim asallamı sakattan buldu? Sıkıp yalan konuşallayın.
0: Hangame ustaları.
2: İstersen keyif bu geple şöt gelmiş. Sigaretem yok. Üç günden beri bir çok çekmem. Buradan nasıl sonra senem çekeceğimiz değil. Anar çekeceğimiz sen lüncini tıkvardığını nasıl? Sen merlige tüple verme kurgandan ki çeke olacaksın diye. Keyifteki adamın kıyındı. Keçersin ben sop toplan, trupman koçada. Metroda kırız mıydı, avtobüs gibi otkız mıydı? Bir taksi iskert, o kadar abarıp koydun. Dua kılam ben, sen yok dedi. Siz ben kursa milisiyen bana. Toktatın, hoppa dokumentim. Az yani kanun çıkan, mas adam abi rüşmü kuremez diye. Ben dedim, hop git, bagajda bu sen hop gitti. Yok, hop da hop git hemen dedi. Kopka saldı, bagajda sop koyup, yanım ülke borganda milisi toktatıp, nima hop git var siz hop gitse, karıçık hop git var ben dedi. Uyan tahtası bile Nıhtam. Ya zor pişken karçıka yıkan git orayın diyor. Yarın yolda tohtatıp pader engel alat ne karçıka hop git olman diyorsun. Lampıçka hop git olman demiyorsun mı? Sen yok hazır lampıçka kımmat uğurlap ki olsandım bana hem kamerada değil. Çönteyim de yarım tarağı var arka çönteyim. Yürü bizimki barıcağımız. Hazır kakırası hatun okulayatıp. Hatun okulayatken bize semlekelimiz aşkına kere arayacağımız. Piyas doğrayım ben karçıka doğrayım ben sabzı salıp tüs yapayım ben de. Akvaryumu gazpiltaya koysam bala şorba tayyar bo'ladi. Sen karaçı hatun uklamadın mı yoki yo'q? Sekin bo'l. Oğrayın sekin ayağını uçudu. Oğra çüştü mü? Kanaka oğra ya. Hatun yine aldı bittası uklu yatıptı bak kesen ki. Şşş. Uyga tuvarma araka şeriyi bo'ladi. Yürüzümüzü çıp bakalım.
0: Hangame ustaları.

0: Merkez Radyosu'da Kuldurgiç
1: Konservatoriyada imtihon ketyapti. Domla talabadan so'rabdi. Beethoven nechta simfoniya yozgan? Miqdorini bilmadim-ku, Domla, lekin sifatiga javob beraman.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Evet. Kermeken bir ritüellerden bir iki tanesi. Bana bu tutu diyen mahluk oladı. Renk patlardan ibaret. Tutu. Uğurgetken sözü etedi başka gepleşti bilmeydi. Ayrım sadda adamlar bu gepleşti bilerken de. Bittesi tutsunu kıyna patlarını yülüp. Oy kıynasın malam gepleşti de. Şu keneş ne diyen gepti uğurgeti bazarga ap çıkıp satı yap gelmiş. Tutu. Zor tutu. Acayip tutu. Hazine topa diyen tutu. Tutu. Zor tutu. Acayip tutu. Kül topa diyen tutu. Hazine topa diyen tutu. Kepbalin tota dese, ders gelip şaşma nüme topadı dedin. Hazine topadı, bana işlenme senin özden sonra dese, sen hazine topasan mı dese tota edip ki, sen ne işin edip de ya? Bu rastgeleydi, panca, ha 500 sum, bana. Pülünü verip, op gelip, hayvanını peştakı geyilip, abba, zap pül topadı geni göçüredim de. De, bugün bir dam olamız, ette petteki çıkarmız ha, hazineni kıdırgeni dese tota edip de, sen ne işin edip de? Ya, yakşı, ette ben o neden durup, hazineni kıdırgeni çıksakam bular dese, sen ne işin edip de? Ya, zor. Ketman, kirke, lom, pom olar mı dese, kanyeşine dipte. Hamma narsalarda olup, maşaka yürüyemiz mi dese, kanyeşine. 6 kilometre yürüp, maşattan kıdırıp koyak olsaydı bu meydi mi dese, kanyeşine. Balkim şette dur dese, kanyeşine. 3 metre köylep, köylü uğraman mı dese, kanyeşine. 6 metre köylep, köylü uğraman mı dese, kanyeşine. 11 metre köylü gereken, yırtaya kirpit yapganımış, tutu tepede koket yapganımış. Oy tutu! Sen beni belki kömgeni hap giden mi sen ise kendini işin edilmiş.
3: Hangame ustaları.
2: Radyomuzda diktiri Uzbekistan halk artisti sevimli diktirimiz Kadir Maksumov. Kadir eken mi? Hemenimizde yat bup gitken çünkü radyoda bizi ağızları okulatıp uygata uğurup bu adamda yat kılarkenimizi uzlarını körmekenimiz. Mabada Toshkentda oturup siz skiveri kıyabanı da bir belim arken elde çekip ayakta çeliştirverip Ruparezden bir adam utkut yaptı bu Kadir eken. Siz bilmezsen ake saatiz neçi bol dediyseniz Kadir eken etekenler ki saat 22'den 32 minut öttüm. Toshkentten gebremiz. Edbarizyon rahmetli. Oy şu kadar radyoda gapiraverip itibariz için rahmet deyip koyuşu oda tutup hayatta hem şuna kadar duvar erkenler de. Şimdi Kadir Akem'ge bir toyda söz verişkereken kelim bilen köyüge cüda çıraylı tabriklerde eti bergenden gidin. Kadir Akem iltimas şu bir kızın rağın arası oku verin ise yeni ben kızın arasını bilmem ya yakşırağıdan bir kızın rağın bir külgülü inerse oku verin ise bu kadarım mende kızın rağın arasaları yok. Ama ben karakal kurban erken vakitimden bir şiirini oku veremen. Appak köylek yenge şim kibaldı bayram gün uyge kayıtlar matmışsa şirin bol. Keçkırın. Yolda görse allakim sım yagaçın uçuge kakas ilip koyup da iki katar yazıp kat. Okumakla matmışsa harçan kılar karakat. Garaydı o tamamdan, garaydı bu tamamdan. Bilmeyi geçsen yekat bu çıka almaz armandan. Kızı kuçan iştiyak unge dinçlik vermezdi. Koylakını kam ayamay sım yagaç gettirmaçtım. Çıktım. Gördü okudu. Kim akıldan azıptı. İhtiyat bol sım yagaç boyal gendip yazıptı. Okudu yuttanıdan çıkıp gettim muzdek der. Uyge gelip daptar gen. Yazıp koydu dört yol şer. Ey adamlar, bu işten ozingizni tiymenler. Kızık uçan bulsengiz, yenge işten kiymenler.
3: Hangame ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yakın dedin, beni Toshetdan Vayankamatga çakırıp kalıştı. Bordum Vayankamatga, kolumda çakırıp kalıştı. Borsam, doktorlar körük ötküzetkene geldin. Doktorlar oturken hani eşik aldı, kirişimiyem, kirmasimiyem bilmezsen oylanıp atıp kaldım. Ama bu mülla kapır kolunge patate gip, korcunu yelkenge asıp kettin. Uzak uzak şarkılar gemiyey. Soğukunu Sibirler gemiyey. Bu gelişken kaddi kamatimden, stroybetten başka iş nesasiga olmaydı sana. Yürüsen, kolinde lapatka, beton karı kış derip, meksemeke özümü cinlilike sosam bir de oylanıpırsam, kim ustayı, zahadi! Dedi, bitti, Uzbek hapisi. İçkereye kirdim. Kirdimi kattım kaldım. Şimdi okarasam hali ki doktorlar haması. Katiller eken. Yerece kızık işler olarken de. Almiyaga bak köyle bilerdi. Ona izden kaç kiyimde tuğulgen bu şeydi. Uşa kiyimi kiydiriş koyarken. Berike! Dedi birinci solda oturge hatın. Çekin bağırdı bir anıga. Papiro çekesen mi dedi. Yok nasıl çekemen dedim. Nefes al dedi. Çıkar dedi. Üyelemen. Çıkar dedim. Mal. Nefesin çıkar. Asmatik mi sen dedi. Yo matematik ben dedim. Şümbatın şekil nefesin boğuladı mı dedi. Yo nefesin boğulmaydı kendine dedim. Hakikaten bunu deyir havuza gereydi oyladı şekil. Ötten herkes solge dedi. İkinci solge ötten ikinci solge oturuyor altın soru yaptı. Yazış bilen çizişli bilesen mi dedi. Bilgen de kandak tabi dedim. Menge kadar. Yo ha yo yoktu etkin dedi. Menem yo ha yo yoktu etkin. Res dedi o. Ben sanki hazır bir işte geplerini etmem, sen oşa gepleri tez kersin etsem. Çündün mü dedi? Çünmadım dedim. Demek çündün. Başladık dedi. Başlamadık dedim. Uzun dedi. Kel tezi. Çüğümüz dedi. Ara doğru sizden var mıydı o şeyle içi? Arık dedim. Var sen yaraklı sen dedi. Bir kişi yaraksız sen dedim. Başkıl dedi, devam et dedim. Yakşı dedi, yaman dedim. Ahmak dedi, donaman dedim. Apsketiyle bunu dedi. Başkasını apkiriyle dedim. Hep var ki yengin. Dışa. Bir iki yeçingin var. Doktor hatırın cahili çıktı üstelge bürmüşle bir zinge dedi. Hazır korsatamam dedi. Benim stolda bir tetin diye hani götürüp alıp. Ben zinge vabşi korsatmayayım ben dedim. Hep dur dedi. Hep otter dedim. Bir iki dedi. İki senin nerede var dedim. Bir adakisi malçı dedi. Malçı meyman dedim. Yavarri dedim. Birinciden, ikinciden devlet dili de gapır dedim. E senin ağzını da açmayayım ben de. Açarsan dedim, menge açmasan kimge açarsan dedim. Dilliğini suğurur olamam dedi. Seninkini hiç kere rakat tıkvarırım ben de. Bir anda gülsün. 15 gün kubbahke getirsen, 30 gün kubbahke varırım ben dedim. Bir anda gülsün. Nemin çöpürürsen, erkeğimi sen, sen ayalman duvarım ben şaskarım. Ve ayalsan yerin var, erkeğim ben kuda kaçkır, hatınım var dedim. Ya hatının kursun dedi, yerin kökersin dedim. Şüphet dedin, hani taşkardaki apisi atılı kürdü, yelkemden uçlar koridorga karab atı vardı. 5 minit oturum ben koridorda cimcet. 10 minit oturum ben koridorda cimcet. Bir mahalle eşiğini açıp, bunda karasam içkerde, üç ele hatın üç ağla ahına yatıttı. Mesela apisi grafinden su koyup, ulanı yüzüge şepip, özüge keltiram ediyor. Biz bir adam kılık kıptırın mesela. Geçeriz ortak apisi. Sonra görünce oyunumuz tükattı mı, yok mu desem. Rengi akarıp etken apisler sudan bir hopla alın menge karab nama dedi. Ay gitçe. Fakat oynamaz. Oyuncularımız hem tüketi dedi. Ha şuna kadar dedim. Oyuncuyu tüketeme. Oyuncuyu tüketeme açkoğunu uyuzum alaman. Leki hizmetke fakat Uzbekistan'da kalaman dedim.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Lekin hozir ko'pchilik ota-ona moda bo'lib qoldi. Ko'pchilik ota-ona to'ydan keyin yoshlarni alohida uyli joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola 3-4 so'm pul topsin, ro'zg'or qilsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oila ham bor, yo'q emas. Yarim kechasi soat 3. Endi er-xotin shirin uyquda. Endi shunaqa uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti? Kim chiqyapti? Hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy sut tossa to'pig'i chiqmaydi. Eşi yaşlıktı oğru bimrar kırıp sekin üylerdiği bar baylığını yığıştırıp bir çikkeye koyup harayı oğrunu hem erinmezden eri hatun turguzup kolu bile ayağına boylak koygan o ikkeresi hem birbiri karar mayankara bu eri hatun guvah babbalı bile hemen azan kurdu buranın sunuşunu yok kılışımız kereydim sekin ay Allah'a da gelişim sen guvah buldun sen hemen azanı kurdun sana olduramız ahri gepi o tüyünlümedirse ayalam şaddat gereken ben atım Cemile öldür sıvalet öldür azine kanı gör öldür Cemile bırak öldür oraya vay bana ona mı o da Cemile. O ben seni öldüremeyim ben yaşıysan dedim erini aldı ki aylanı otup eriye kırıp sen hamur azanı kurdun. Sana toçunu öldüremiz hatırın tırık oladı. Çünkü bana onamadı Cemile. O yaşıysan ahır gibi. O tüyünlümedi sen eriye kırattın. Akela o benim atım Şoketu. Lekin yaşlıgımda Cemile dedim. Çakla şardır bu şey.
3: Hangi ama ustaları.
4: Assalomu alaykum. Robbarasi bir yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib qilibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana shunaqa yangi yilda kim chiroyli o'ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda To'ylada ayniqsa, stulligi kamera kelib qolsa tamam. Dugonalar turibdi. Potito rotor kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tiyma Nargiz. Bu o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Toba qildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz." "Yo'q, tushmayman. O'zingiz bilasiz, ketvoradi." Qiz ichida ahmoq. Yana so'rasam bo'lardi-yu. Toba qildim. Mayli Guliya, xafa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda. Fatih. Ana bala, men qarayapti. Qaysi bala qarayapti? Ana mo'ylini supara. Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerim oldi-da, ensa qarayapti. Ahmoq bo'l ekan. Lekin bilmas, menga ana sariq bala rasa yoqdi. Nimaga? Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi. Nimaga? Adam shoppiri. Toba qildim. Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyibi ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring. Nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. Yo, nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman.
3: Hangoma ustalari.

0: kızan görme ustaları.
1: Ben aşınakange hangamalarda görüp, maştabdayan bitirip ermeğe bardık. Ermeğe cüda acayip bularken, bitter ortada 10-15'te özbeğimiz, kemandarımız çıkıp yarım saat Rusçalar bir narsalarda gapırıyatken de biz kutu çünüyatken adamdı. Kulağda tutu alıp eşitip oturamız, yapını tüketkenden kegin ne maddedi? Bitti orası çakırı alıp piyetke çoğunga var dediğimiz. O beçereyem yarım saat biz gel çöntürüp oturuyatken payette biz yana kulağımızı tutu alıp çöntürüyatken adam diye turamız. Uyuyam tüketişimden birbirimizge karab ne maddedi dedip kaya. Bir günü rotamız presiyaga kabul kılıyatıdı. Kemandırımız rotamızı stroysak koyup bitti Rus ağayınımızga Riyadavay Sidorov Viti stroy digende Sidorov yes deyip iki adam aldınge çıktı. Vam adim vapros. Что такое родина, дода Сидоров? Смирно тұрып, родина – это мат, деді. Командырымыз курсан болып кетіп, за правильный ответ рядовому Сидорову объявляю благодарность. Дегенде Сидоров орныға тұрды. Командырымыз мұндай қара бұл өзбейлер бір анасаны білсе керек деп, яғнымдегі мамарайымға рядовой Абдыраимов. Бейті строй, дода ұям ес деп, екі қадам алдыңға чықты. Вам тоже это же вопрос. Что такое родина, деса Абдыраим? Родина – это мат Сидорова, деді. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, domla, buni qanaqa qilib to'ldiramiz deb domla tushuntiryapti. Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestvo degan joyiga dadangni otini yozasan desa haligi bola, domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvam yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay desa, "Ha, sen otchestvin yo'q bo'lsa, matchestvinni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham xo'p deb nariyaqa borib to'ldiryapti. Xo'sh, familiya Abdurayimjonov. Imya Mamarayimjon. Otchestvo degan joyda o'chirib, matchestvo deb yozib, Oyisha xolani katta o'g'liman deb qo'ydi. Uyog'ini to'ldirib bo'lgandan keyin pastiga qarasa, pol deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. Bu pol degani nima degan ekan? Pol deganimikan. Biz uyimizda poli yo'q-ku. Poxol ustiga shocha solib o'tiramiz. Pahal deb qo'yursanmikan? Yo'g'i. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor deb o'ylanib turib, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli deb pol degan joyga srednyi deb yozib topshirib yubordi. Hangoma ustalari.

0: endi didor qoldi mahsharga tomon. Bizdan rozi bo'ling, yuribmiz omon. Alloh bersin sizga jannatdan makon, mehribonim, sizni yomon sog'indim.
1: Farzandingiz qahramon, sizni sog'indim.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Geç.
1: Ona va 4 yaşar oğul doktor huzurida. Doktor boladan so'rayapti. Qani menga aytingchi, mushukning nechta oyog'i bor? 4ta. Nechta quloqi bor? 2ta. Ko'zchalari nechta? 2ta. Juda ham yaxshi. Mushukchaning dumchasi ham bormi? O'g'il onasiga. Oyi, nima bu tentak hayotida mushuk ko'rmaganmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bolanı tilişirin. Bu atom asrını bollar hazır özü aklı özü bilen tuğla diyen bollar. Siz bilen biz kalın mektepteki domlasigen ders özü diyen bollar vay mektep ölmegen domlalarını uktuçilerini canlı bay. Şerefli kesti bir eldeyimiz bundan maşakadlı bundan masuliyetli kesip olması gerek. Her bir tersi altında heykel koşuyam kem en yasa birinci sınıf domlalarına. Birinci sınıfta ders bol etti domla bir tersi orkası hoş oğlum onun inen dur. Ne demek iki gün mektepki kemedin gitse hazır ki bollarını odat yığılıp korktadın.
3: Ben domla özgürkini mektepki kemedin hala canlara çekildim.
2: Çır kolini yığılma gap. Tortur. Başla.
3: Ben de bunu ötken ben mektepke kim adıydım. Ben de onların işi kendim. Kötü olaylar it kuladı korkandı. Her kışık gittim işte onun loy buldu. İşimin loy buldu Tomla.
2: Ha loy bu gambası yuktaş hep görmeyeceğim sen
3: Tomla. İşimin miçeyim loy buldu. Korkanımdan bu gerek. Üge barıp yuğudum. Geç geçe arayın kurudu.
2: Başka şimin yok mu? Yok şu adamların eski şimdiden tikilken bir taşımın var. Ben karım Mahmut Ali. Çünkü iki yol getirsen ötken gün hop işte aynı yol kutsan. Keçeni mi ekle onu? Şahsı ben damla bakır ben keçeke batırdım. Şimdi havlu izi yetkenle ki sizge şu göplerini et koyandım. Darvaza izi açıp karasam. Havlu izi ortasında sizcem şımıyız. Asıl oturup gene kalsam kim izi öyle yapar. O şefirin sınıfı kemisi keledi yani damla balla geçindir. Ben karı ile balım. Kapkatta bala bu kaldı ile. İrte indi mektepki kemisi keledi. Beni uyaltırıp kemisiyen aldı. Damla işe çık bile. Damla karnım ağrıp kaldı, damla bomi kaldı. Deyormasan çekin yöteler. Bunda karayman kemişeke kursatmasından bir de parmağıyla kursat koseyle düşün hemen. Koseyke çıkar var. Sal uzağra yok geseyle ikisi de parmağıyla kursatmasından. Kurmalı kemişeke oturup da damla şunu da adaskı geçse bir tersi. Haa dedi haa. Bir de parmağı asmanda oturup. Ha çık çık. Endi bir narsani yozamasa ikkinchisi bu yoqdan ha ikkita barmoq osmanda bo'lmay qolgan chiq sana. Endi bir narsani yozamasa yana bittasi ha shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha chiq chiq. Qarasan sinf piyarni chiqib ketib bo'libdi komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasi doskaga chaqirdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'ling yoz. Bir yoz. Yoz yoz deymi qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi aytmaydi. Bolaga qaraydi aytmaydi. Bo'l tez bilasan bilsang uni ayt, bilmasang uni ayt. Yangi dars o'tishim kerak. Vaqt ketyapti. Shoshmay domlar bilaman. Kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa komissiyani a'zolaridan bir rahmi kelib, "Ke bola bechoraga aytib qo'ya qilayin" debdi-da. Desa bola yalt etib o'sha qararmiz. Hali komissiyani a'zosi mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima derimiz? Domla komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli.
0: Hangoma ustalari.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Tükona.
2: Ben Zor.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükona.
3: Asıl Zode, bu günü cüddeyem tasırçın ekene. Karı, dostu üçün canını yiyen bir vatı. Menge karı, sen man üçün canından keçken bolar mı deyim?
2: Can, can deyip geçerdim. Nima bolsa yiyem, senden kutulsam bol deydi, Nazor.
3: Nima? Hali şunaqa mı?
2: Hazırlaştım, Nazor. Eğer senden kutulsam kim, sendeki ortağını katten topaman. Her günü abet oberadigyan, pul berip duradigyan. Sen cüddeyem yaşsan orta.
3: Asıl Zode, endi sen kolu deyim bana hafa kımagen. Ozu şundağım keçi, yigitim hafa kıbogen.
2: Nima deyip hafa kıldı sana?
3: Azizim, ko'proq meni nimamni yaxshi ko'rasiz? Shaxlo ko'zlarimmi yoki kamon qoshlarimmi desam, u menga qarab turib, "Qalbingni" dedi. Nimaga deb so'rasam, "Chunki qalbing ko'zga ko'rinmaydi" desa bo'ladimi?
2: Nazo, qani menga qaraychi? Ha, rostdan ham faqat qalbing chiroyli ekan.
1: Ikki dugona.

keçe, hicranlarga tulur keçe. Közüngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yine sensiz. Hayalimde senin sözlerim. Bahar çağı solun keçe, hicranlarga tulur keçe.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizning o'zbek xalqi aytdik, tojik xalqi baxtli xalq. Hali aytib o'tmayapmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q, hech qayerda yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizning gapimiz qiziq o'rtoqlar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kül yaptı desem, her bir tek yapımız 4'te 5'te mana veredi. Onu tek edene 10'te 15'te manası var. Bana misal için, yapayım ben be hiç nemeyi dara oyumu gül. İn yapı kızıldı sana aziz. Bana yapımda hiç kırmıyorsan değil. Ha, kanak kırma ama onu yapayım. Ne be yapayım teşhir misal ki gül durma. Yapı tu teşhir mi bak ben duramdı bura. Yapayım ben be nemeyi dara oyumu gül. Yapı tuyum ben nebiyle makşırmıyordur ama. Yine bazen eşit kolamız. Ay dedi ki, ağzınca kara göpür dedi. Kanak kara göpür ama ağzını. Bundan çıktığıma çöldüğümde aile çalıyorsun diye geldi. Ortağımını yapıyorum, kaleden tutuyorum, bize yaptılar. Kuzunca kara bir yurduydu. Kuzunca kara bir yurduydu. Kuzunca kaçan yurdu yedin mi oraya? Ulan bak kuzunun gülü orada kara tutuyor.
3: Sangama ustaları.
4: Ortalar. Bir adamın talı rengi yenge köçü varıp da hem de at, eşek, başka her hal nemeler varmış, onda hiç balı yokmuş. Benim bazarga varıp eşek alıp geliyor, ben zaten mini yürümende bazarga varıp eşek alıp indi minemendip dursa, bir de ağanız geliyor, ha eşek aldın mı sen? Aldım. Mindelmeyeyim sen mi? Mindirip koyayım mı? Sözüme min oraman. Sen hani bir min ginci dedi, her adam iki vardı, bu kağıdan minerdiyken bunu. Şağıdan minemiyor, bağıdan minemiyor, arkasından minemiyken. Her şeyden beni oraya mendim, her şeyden işe de indim, beni mendim gene kendim. İşeki tizkere benim koptanik adam. Sen organizm beni karar mı, beni işte bilemem dedin. Demek tizkere benim aldın. Sen organizm beni işte bilemem, işekin tur işte bilmesekten diyermiş karına. Hani o adam işe de benim indi üye karar pit yetmiş. Özlerine benim işe de zez yürüdü, iş zez tohtaydı. İşeke benim oğan. Üye karar pit yetmiş, tağlıkı karar. Mezun oldu da. İşin tekiğindeki eşeğe tohtatış gerek, iş diğeni işten çıkıp kaptırmış. İş diğeni de hıh demiş, bata çapatmış eşek. Hey, siz bata şikayet etmiş. Ah, karayım öldür. Hıh demiş, bata çapatmış. Ah, diye bata bata çapatmış. Karadın cere karı bir dertmiş. Ah, karayım öldür. Hıh demiş, bata çapatmış. Cere de ağzı kekende işten kip kalıp, iş! Diğeni kendin eşeği tohtap kaptı. Sikin eşeği tipersen, kara terge pişip gitken, Çekin dopusunu kolga alıp, vay vay, çukurluğunu karayın. Şuna kadar adaşıp gitti, birine bilmezsen, bir mette, hıh, duvarsayım diyene ki, iş yürü gitti, kap karayın.
3: Sangama ustaları.

çabuğdun. Ey gül, ey gül, unuttun mu ya ki bütkün? Kaylarda söz birinci sevgim, köksümde çok sunmay kelyapti. Gapim olmaz bu kaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Aş, bunca rava bulmasa dava geldik yollara. Bunca kuşmuy bulmasa dava geldik güllere. Namangan yıldızları kalpge yakın deydiler. Namanganlık kızları közge yakın deydiler. Asla ketkim kelmeydi bunday güzel diyorda. Yok olsa ne bırakım, ızlengiz Namanganda. Rahmet. Rahmet kuşta kereymez. Şunu çıkışımdan aldı, üç beş yerini kolumge tapşırıştı. Namangandan köp şagırtçılar gelişkereken, Namangan halkı köp hazırkaş halkı. Umumun halkı olup olduğu halkı. Ve fakat vali halkı, umumun halkımız acayip külgü sevar halk. Hoş, tabiattan dilgâş, kuğuna halk, tabassum taraf halk. Çünkü bizde cahalda hiçbir halka nasip etmeyen, durduğunda ona haziramız, askiyamız var. Asırlar davamında kuldurup geliyatken, hazırda kulduruyatken, geleceğinde kulduracak hocalar asırlarımız var. İspan kızıkımız var, parmağı babamız var, matmışamız var, şumbalamız var, taşbaltamız var.
3: Ben bir gördüm bu hayalim ve o kapterde ütki etti. Bir mehal karı sandın peri kilet bile kollarda perdiniz. Şu perdiniz dedin törtte cide güllü karılı kepçe yüllü kepçelerden biri de kazı. Yine biri de şu pamadarı bir velle haramı pamadarı. Yine biri de Bedri endirli kepçelerde ot tasdı uzun avçadan giyen ah selle oregen zahri katıl. Halip bir kollarda perdiniz, ilginci kollar çümeli bellerde bir bir bas kilepler. Abbas hey mi? Abbas hey mi? Kaç! Kuş! Kaç! Kuş! Vay vay! Behbekaleriyden taş baltaya geylensin!
4: Hangi ama? Ustaları!

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vastaki.
4: Da.
1: Siz işki kirken izden keyinçi, uyda bitteyim canzat komiydi.
4: Uzca üyde sandaki bitti canzat barligini uzayayım yeterli.
1: Nurma ama kunu bilen bu rozum zirkip gidiyorum ben ahı.
4: Ha ozaştak. O mesela bir çoğuz adı sanki bir yakışı bir erimeği için bitti müşu haberişim gereken de.
1: Ne?
4: Müşu barka. Ana şu müşüden ki insanım mülayim bulup onge karab, erkelenişi, mikrobarlığını organemedin diyeyim ben de.
1: Bunu mı degeniz ha? Bunu mu degeniz? Ne mama kanakaman uzur, kanakı yapramam ben.
4: Prosta çoğu ozaş aldırları itisi işanmazdım. Hatın kişi başıdı müşkü okşa mülayim, mikriban, ahkongil, rahim dil. Ulas hamme yakşı illetli onda boyarken. Lekin bir ay mı, iki ay mı utkenden ki gün şuna kangi bir karakterini kursarken ki prosta ni vazmojla.
1: Emeye kareyim bu gel biz böyle demedim ahçısız ha?
4: Yok hiç nasıl demedim ahçımaz mı? Prosta bar nasıl edim ahçımaz. Bana selam başıdı ahkongil, mülayim, şu yukarıda yapar utken gelmeden hamas sanım mücassamıdır. Haz bir tam şey yapamaya gel. Ne bari? Kobra'ya okşap çakasam.
1: Ne mi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Nasıl Zoha'da?
1: İki Gona.
2: Nazo, benzin yan oşuptu mu?
3: Hı, oşuptum. Bilesem asıl Zoha'da. Bana adamla şundan kangi iş bilerim onunla ki.
2: Ne magi?
3: Kecha adam aytdilar ki, mahallada kimda ishi ot bo'lsa, arzonroq narxda sotib olishimiz kerak dedilar. Men bo'lsam, nimaga deb so'radim.
2: Nima? Endi ishi bilan otda yurarkanmiz deb, o'zi faqat shu qoluvdi. Keyin deylar, nima dedilar?
3: Benzinni narxi oshib boraversa, hamma ot aravaga o'tib olishi aniq. O'shanda bularni sotib, mazza qilib pullaymiz dedilar.
2: Adam juda ham ish bilarmonlarki, qani edi meni ham adam shunaqa bo'lsalar.
3: Tinchlikmasiz zoda? Nima bo'ldi?
2: Kecha oyim adamga adasi o'qib hayron qoldim. Olimlar inson hayotini 150 yilga uzaytiradigan apparat ixtiro qilishibdi dedilar. Keyin adam qoyil bo'ydoq bo'lganimda albatta undan foydalangan bo'lardim dedilar.
1: İki dugona.

Kaftımda kebutar, taftımda ah kuş. Köz açsam on gün, közüm yümsem tuş. Kaftımda kebutar, taftımda ah kuş.

da ak kuş. Köz açsam on gün, közüm yumsam tuş. Kaftımda kebuta, taftımda ak kuş.

0: Yurtımızda saat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Merkez Radyosu.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.